0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.

çalmışı kapının. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Radio Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Uzman Doktor Özgür Çağraş, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon: 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Gamze Arslanbaş butikte. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
8: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
9: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426
4: 40-40-46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
10: Artı eğitim eğitim.
11: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
12: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
13: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
14: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Radyo Fresh. 3, 4.

Hani bazen böyle yataktan kalktığınızda mutlu uyanırsınız ya. İnşallah öyle günlerden bir tanesi içindesinizdir. O zaman böyle bütün işler rast gider. Her şey çok yolundadır. Keyfiniz yerindedir. Ne bileyim, gün daha güzeldir. İşte o günleri hepimiz çok seviyoruz, biliyorum. İnşallah dediğim gibi o günlerden biridir. Değilse de en güzel şarkılarla keyfinizi yerine getiririm diye düşünüyorum. Bugün de Gül Güne Gül'le başlıyor takvim. Eylül'ün 29'unu göstermekte. Hoş geldin.

Bugün size biraz psikoloji anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir kitap okudum. Çok kıymetli bilgiler yer alıyordu içinde ve mutlaka programda bunlardan bahsetmeliyim dedim. Ne yalan söyleyeyim. Biliyorsunuz psikoloji bize çevremizdeki insanların nasıl işlev gördüğünü açıklıyor ki bunu da aslında kendi lehimize kullanabiliyoruz bazen. Çünkü elimizde kullanma kılavuzu olduğunda birlikte yaşadığımız insanlar çok daha iyi yol arkadaşları haline gelebiliyorlar. Birkaç psikolojik hileyle günlük hayatınızı nasıl daha iyi, nasıl daha güzel şekillendirebileceğinizden bahsedeceğim bugün programda size. Avantajlarınızı belki en üst düzeye çıkarmak veya herkes için daha iyi bir dünya yaratmak için bu hileleri rahatlıkla kullanabileceğinizin de altını çizmek isterim. İki güzel şarkı dinleteyim, sonrasında birlikteyiz.

Çerçeveleme diye bir yöntem duymuş muydunuz? Oldukça etkili bir psikolojik yöntemdir diyor bu işin uzmanları. Ve günlük yaşamda biraz daha rahat olmanıza yardımcı olabiliyor. Hemen bahsedeyim size detaylarından. Diyorum ki önemli bir güne başlamak üzeresiniz ama gece alarm bozulmuş. Bu yüzden de böyle çok geç kaldınız ve daha da kötüsü yanlış bir hareketle ayağınızı burdunuz. Önce banyoda ayak baş parmağınızı belki çarptınız. Sonra kahve makinesi isyan etti, bozuldu. Telaşla dışarıya çıktınız. O anda ayakkabı bağınız, hatta o da yetmezmiş gibi paltonuzun düğmesi koptu. Yürürken ne bileyim çılgın bir bisiklet sürücüsünden kaçtınız. Bu esnada bir su birikintisine savrulan evrak çantanızı almak için ihtiyacınız olan 3 nefeslik zaman diliminin ardından beklediğiniz otobüsün arkasından el sallayıverdiniz. Binaya vardınız ama işte ofisinize çıkacaksınız, asansör bozuk. Hatta benzer maceralarda tüm gün boyunca tekrarlayıp durdu. Son olarak buluşacağınız insan da size bir bahane uydurdu. Yorgunluktan bitmiş bir halde başınızı yastığa koydunuz ve kabuslar görmeye başladınız. Böyle bir gün hakkında ne düşünürsünüz? Şimdi doğruyu söylemek gerekirse orta seviyeli ve sıradan ölümlülerin neredeyse hepsi çoktan düşünmeyi bırakır. Belki de şöyle söyler, ama ne kötü gündü ya, of. Peki bu her şeyi düzeltip o berbat günü kurtarır mı dersiniz? Elbette şimdi insanın kendine ait hislerini, hatta kötü olanları da ciddiye alması önemli biliyorsunuz. Ama prensipte aslında kendi kendini gerçekleştiren kehanet adı verilen ek olumsuz düşüncelerle bir kısır döngüye gireriz diyor uzmanlar. Her şey gitgide daha da kötüleşir anlayacağınız. Ama hiç telaşlanmayın lütfen, size şey demeyeceğim, olumlu düşünün aman her şey iyi olacak. Psikoterapide denenmiş ve oldukça etkili bir teknikten bahsedeceğim size. Bu teknikle öyle hokus pokus yapmadan ya da böyle bir aydınlanma zorunluluğu hissetmeden her gün bir pratik yapabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle şunu düşünün lütfen. Önünüzde önemli bir gün var. Ne büyük bir şans ki alarmınız çalmadı ve size bir süre daha yumuşacık yatağınızda yatma olanağı tanıdı. Banyoda mesela ayak baş parmağınızı çarptığınızda ve iki büklüm olduğunuzda kaybettiğinizi sandığınız herhangi bir şey buldunuz kirli sepetinin altında. Mesela kahve makinesinin bozulması da aslında belki de bir hediye. Çünkü kafein daha çok gerilmenize sebep olurdu. Sabahları bahsediyorum ya size, kafein almak erken saatlerde çok da mantıklı değil diye. Tam da bunu buraya oturtabiliriz. İşte böyle bir durumda papatya çayı içmek belki biraz daha yararlı olabilir. Ama tabii eğer bir sağlık sorununuz varsa mutlaka doktorunuza danışın, olur mu? Kopan ayakkabı bağı diyelim. Size belki de internetteki bir indirim kuponunu fark ettirdi. Düğmeniz koptu. Onu sevdiğiniz bir insana diktireceksiniz sonuçta. Onunla güzel bir vakit geçireceksiniz. Bir 5-10 dakika sohbet etme şansı yakalayacaksınız. Mesela otobüs durağının önündeki bisikletten kaçtığınızda, ay o kadar da kilolu değilim, hemen fit fit hareketler yapabiliyorum diye düşünebilirsiniz. Mesela refleksleriniz iyi çalıştığı için sevinebilirsiniz. Otobüs kaçtıysa ne olmuş? Bir sonrakini beklerken belki de toplantıya hazırlanabilirsiniz. Ofise çıkan merdivenleri sabah sporu olarak değerlendirebilirsiniz mesela. Kulağa nasıl geldi? Aslında hem farklı değil hem de çok farklı. Geçirdiğimiz güne ait ikinci hikaye, birincinin yeniden çerçevelenmiş versiyonu. Psikoloji dilinde buna amuda kalkma metodu ya da bilimsel adıyla yeniden çerçeveleme adı veriliyor. Bu teknik esas olarak aile terapisinden geliyor. Olaylara böyle farklı bir anlam, farklı bir ruh katıyoruz biliyorsunuz. Çerçeve metaforu sadece bir çerçevenin bir sanat eserini beğenip beğenmediğinize dair belirleyici unsur olduğunu ortaya koyuyor. Bugüne kadar kullandığımız eski çerçeveyi bir kenara koyarsak yeni bakış açıları ediniyoruz. İşte bu yeni bakış açıları günlük yaşamımızda gerçekleşen durumlarla, olaylarla ve zorluklarla çok daha kolay başa çıkmamızı sağlıyor. Negatif olarak algılanan bir davranışı bir cümleyle yeniden çerçevelemeyi deneyebilirsiniz mesela. İşte sevgilim bana karşı çok kontrolcü cümlesi sevgilim için önemliyim haline gelebilir belki. Bu durumu hangi açıdan gördüğünüz, uyumlu bir ilişki isteyip istemediğinizi ya da hayatınızı insanlarla kavga ederek boşa harcayıp harcamayacağınızı da gösteriyor. Yani aslında algılarınızda yapacağınız küçücük bir değişiklik kulağa her ne kadar kolay gelse de yeniden çerçeveleme tekniği terapilerinde her gün harikalar yaratıyor uzmanlara göre. Kaçımız becerebilir bu işi? Tabii ki tartışılır. Ya da yapmak istiyor muyuz? Bu da tartışılır. Ama böyle de bir teknik var, bilin istedim.

0: haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
7: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
2: Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Güle güle
2: Radyo 5. Güle güle devam ediyor.
3: Radyo 5.

Gül Güne Gül'le de psikolojiyi konuşuyoruz. Biraz da alışkanlıkları anlatayım mı size? Alışkanlıklar hayatımızı daha keyifli kılarlar, değil mi? Ama tabii eğer doğru bir şekilde kullanmayı becerebiliyorsak. Bahar temizliği, ne bileyim, patron için can sıkıcı bir iş yapmak, eve alışveriş yapmak. Tabii ki bu aktivitelerden en az birine kendi tecrübelerinizden aşinasınızdır. Hayatımızın buna benzer nahoş aşamaları esnasında dikkatimizi dağıtan şeylerle nasıl başa çıkabileceğimizden de bir parça bahsedeyim size. Temizlik yaparken tesadüfen elinize geçen ve 8 yıldır okumayı istediğiniz kitaba başlamanızın belki de tam zamanıdır. Şimdi size keyif verecek aktiviteleri düşünün lütfen. Mükemmel bir yemek, işte güzel bir duş belki. Heyecanlı bir futbol maçı olabilir, bir oyun olabilir, alışveriş olabilir, kendiniz için yaptığınız kıyafet alışverişi olabilir. Bu aktivitelerde her türlü kesintiden ve bu kesintilere sebep olan herkesten nefret ediyoruz aslında. En sevdiğiniz filmi düşünün mesela, reklamlar yüzünden aniden bölündüğünde herkesi lanetlemeye başlıyorsunuz, değil mi? Yayıncıdan reklam endüstrisine kadar, hatta dünyaya kadar. Çünkü güzel aktivitelerin kesintiye uğratılması mutluluğumuzu bozuyor. Can sıkıcı aktivitelerin bölünmesi ise neşemizi arttırıyor. En azından böyle olduğuna inanıyoruz. Peki bu doğru mu diye soracak olursanız tabii ki verecek cevabım var. Gerçekte aslında bunun tam tersi oluyor. Öncelikle henüz ana rahminizde, huzur içinde büyüdüğünüz zamanlarda bile kendini gösteren bir etkiyi incelemekle işe başlayabiliriz. İlginç bir deneyde henüz doğmamış bebeklere belirli uyaranlar verilmiş. Mesela işte yüksek sesli araba kornası gibi. Çocukların ana rahmindeki tepkileri ölçülmüş. Başlangıçta oldukça sert tepkiler vermişler ama uyarılar sıklaşmaya başlayınca tepkiler zayıflamış. Ana rahminde gösterilen bu tepkiye psikolojide alışkanlık diyoruz. Alışkanlık dediğimizde bir açıdan öğrenmemiz için önemli bir ön koşul. Diğer açıdan bakarsak her şeyin zaman içinde çekiciliğini kaybetmesine sebep olan bir etken. İster reklam metni yazalım, ister ameliyat masasında insanların hayatını kurtaralım, ister ne bileyim televizyon sunucusu ya da Formula 1 pilotu olalım, isterse de evli olalım, çok para kazanalım, işte harika bir evimiz ya da arabamız olsun, hiç ama hiç fark etmez. Her şeye alışıyoruz ve o ilk heyecanımızı kaybediyoruz. Alışkanlığın belki kendisini değiştiremiyoruz ama alışkanlıklarımızı hayatımızda biraz daha iyi planlayabiliyoruz ve kendimiz için iyi kullanabiliyoruz. İnsanların birçoğu aslında alışkanlığın gücünü ne yazık ki hafife alıyor ya da ne bileyim tamamen görmezden geliyor. Buna karşın bu gücü bilinçli bir şekilde kullananlar hayatlarını biraz daha keyifli hale getiriyorlar diyoruz.

0: Güllü'yle
1: Radyo Fresh. Gül güle devam ediyor. Radyo Fresh.

bu güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz. Gülgüne Gül'le de bugün psikoloji konuşuyoruz. Kendimizi ve dünyanın geri kalanını nasıl görüyoruz dersiniz? Şimdi doğum gününüzü kutlayacaksınız diyelim. Eğlenceli bir yerde coşkulu bir parti vereceksiniz. Yaklaşık 80 kişi davet ettiniz ve neredeyse hepsi de geldi. Gece yarısına doğru bakışlarınızı insanların üzerinde gezdiriyorsunuz. Birden aklınıza en iyi arkadaşınızın doğum gününüze gelmediği geliyor. Cep telefonunuza bakıyorsunuz, arama yok, mesaj da yollamamış. Üstelik bu durum hayatınızda senede bir gerçekleşiyor. Ne düşünürdünüz? Bir gün bile zamanında gelemiyor mu dediniz? İşte her zaman böyle sinirimi bozuyor mu diye düşündünüz. Ya da kesinlikle önemli bir şey olmuştur, bu yüzden erken gelememiştir mi dediniz? Muhtemelen hiçbir yere zamanında gelemiyor dediniz. Çok da sorun etmeyin bu cevabı verdiyseniz. Bu cevabı vermiş olmanız çok normal. Çoğu insan böyle bir durumda aynı şeyi düşünüyor çünkü. Ve geciken kişinin sebep olduğunu varsayıyor. Yola çok geç çıkmış. Şimdi etrafımızda gerçekleşen olayları açıklama biçimimize, belli olaylara belli nedenler yüklememize psikolojide atfetme veya nedensellik yükleme diyoruz. Bunu içsel ve dışsal neden atfetme şeklinde ikiye ayırıyor uzmanlar. İçsel neden atfetmede sebebi ilgili kişide arıyoruz. Dışsal neden atfetmede ise sebebi dış faktörlerde arıyoruz. Aslında az önce verdiğiniz cevap içsel atfetmelerden bir tanesi. Peki bu ikisinden hangisini yaptığımızı nasıl anlarız diye merak ediyorsanız, çalışmalar açık ve net bir favorimiz olduğunu gösteriyor bize. Temel olarak daha çok içsel neden atfetmeye meyilliyiz. Belirli olaylara ilgili kişilerin sebep olduğunu düşünüyoruz çünkü. Dışsal neden atfetme, işte belki şu anda bir derdi vardır, başka sorunları vardır yerine içsel atfetmeye, işte yine ne giyeceğine karar veremedi, evden bir türlü çıkamadı, zaten hep böyle şeklinde cevaplar veriyoruz. Bu eğilim sosyal psikolog Lee Ross tarafından temel atfetme hatası olarak adlandırılmış. Neden hata dendiğine gelince, bu ön yargılı bir eğilim ve biz gerçeklik konusunda ön yargılıyız. Çünkü hani şüphe içinde olduğumuz zaman bile gerçeğin ne olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşımızın doğum günümüze neden gelmediğini bilmiyoruz. Belki işte evde herhangi bir sıkıntı çıktı. Belki ne bileyim erkek arkadaşı, eşi ondan beklenmedik bir şekilde ayrıldı. Ya da ne bileyim trafik kazası bile geçirmiş olabilir. Dış faktörlere bağlı olarak gerçekleşmiş sayısız olasılık olabilir, değil mi? Buna rağmen malum gecikmenin sebebinin ilgili kişi olduğunu düşünüyoruz. Uzmanlar diyorlar ki birinin belli bir olay üzerinde pek bir etkisi olamayacağını bilsek de olayın nedenini o kişiye atfetmeye meyilliyiz. Bir deneyde iki ayrı grup belirli bir konu hakkında net bir durumu anlatan bir konuşmacıyı dinliyor mesela. Daha sonra birinci deney grubuna konuşmacının söz konusu konuşmayı bizzat hazırladığı söyleniyor. İkinci gruba da konuşmacının metninin başkaları tarafından hazırlandığı söyleniyor. Sonra tüm dinleyicilere bu konuşmanın konuşan kişinin fikrini ne derece yansıttığı sorulmuş. Tabii ki ilk gruptaki çoğu kişi konuşmacının kendi görüşlerini yansıttığını düşünmüş. Ne de olsa konuşmayı kendi hazırlamış, değil mi? Ama herkese konuşmasının içeriğini kendisinin seçmediği söylenmiş olmasına rağmen ikinci grupta da çoğu kişi konuşmacının ikna edici anlattığını düşünür. Temel atfetme hatası her gün aslında büyük çaplı yanlış anlaşılmalara, haksızlıklara, öfke ve çatışmalara yol açıyor, biliyor muydunuz? İşte bu yüzden dışsal faktörlerin neden olduğu bazı durumlarda önyargılı davranıp karşımızdaki kişiyi suçlamadığımızdan emin olmak zorundayız. İçsel neden atfetme eğilimimizi sorgulamayı öğrendikçe tabii ki haksızlık yapmaktan ve çatışmalara girmekten

0: güne güle.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432. 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
0: Artı eğitim eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Haber.
14: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın dedi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde Fethullahçı terör örgütünün gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik siyasal veya askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Tera Yatırım Holding'e yönelik gerçekleştirdiği inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Sakarya'da iki gündür etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Akyazı ilçesinde heyelan nedeniyle dere yatağı kapanırken sel suları yerleşim alanlarına yaklaştı. Ferizli ilçesinde ise şiddetli yağış nedeniyle bazı sokaklar suyla doldu. Ekipler olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.
15: Spor.
14: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
15: Para piyasaları.
14: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
15: Hava durumu.
14: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
13: Haber.
16: Radyo Flash.
13: Gün güne gülle.
16: Radyo 5. Gün güne gülle devam ediyor. Radyo

hiç düşündünüz mü? Sizi kaç milyon euro mutlu eder? Şimdi size sosyal kıyaslamadan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında bizi talihsizliğe itiyor ve buna engel olmak için neler yapabileceğinizi de anlatacağım elbette. Patronunuzun ofisindesiniz, nihayet cesaret ettiniz. İşte karınız da sizi aylardır sıkıştırıyor. Bugün ona sordun mu? Hatta bununla ilgili bir yazı okudunuz. Çarşamba günü sorulması gerektiğini öğrendiniz. Pazartesileri çok yoğun oluyor insanlar. Cuma hafta sonu atmosferi ve ciddi pazarlıklar için uygun değil. Artık isteğinizi dile getirdiniz ve az sonra

Bunun bir önemi yok. A dünyasında kazanacakları 50 bin euro seçeneğini tercih ediyorlar. Önemli olan diğer insanlardan daha fazla kazanmaları çünkü. Bir başka ilginç deney de bu bulguyu nörobilimsel olarak da ispatlıyor aslında. Katılımcılar bilgisayarlarının başına oturtuluyorlar ve verilen görevleri yerine getirmeleri isteniyor. Doğru yaptıklarında para kazanacaklar. Katılımcılar bu esnada ilginç bir avantaja sahipler. Hemen yanlarındaki kişilerin kaç para kazandıklarını görebiliyorlar. Deney esnasında beyinlerinin ödül merkezindeki aktivite ölçülmüş. Sonuç? Elbette insanlar para kazandıklarında seviniyorlar ama yanlarındaki kişiden daha çok kazandıklarında sevinçleri maksimum düzeye çıkıyor. Biz buna sosyal karşılaştırma teorisi diyoruz. Bu teoriye göre kendimizi diğerleriyle kıyasladığımız anda her türlü güzel olay karşısında mutsuz oluyoruz. Çünkü birileri mutlaka bizden daha fazlasına sahip oluyor. Sosyal karşılaştırma teorisini geliştiren uzmana göre her insan kendisini başkalarıyla kıyaslayarak kendisiyle ilgili bilgi sahibi oluyor ve bu yüzden bunu sürekli yapıyoruz. 3 tane olasılık var. Birincisi, kendimizi bize benzeyen insanlarla kıyaslıyoruz. Gerçi hani bu biraz can sıkıcı bir durum ama bize kendimizle, durumumuzla ve bize dair olasılıklarla ilgili gerçekçi bir resim veriyor aslında. İkincisi, kendimizi bizden daha kötü durumda olan insanlarla. Mesela işte daha az para kazanan veya daha sağlıksız bir yaşam sürenlerle kıyaslıyoruz. Kıyaslama her ne kadar iyi olduğumuzun ve her ne kadar harika bir yaşam sürdüğümüzün göstergesi olsa da öz saygımız artıyor artmasına ama bizi tatmin edecek düzeyde değil. Üçüncüsüne geldiğimizde kendimizi daha üst seviyedekilerle, bazı noktalarda bizden üstün olanlarla kıyaslıyoruz. İşte bu bir yandan gelişme duygumuzu tetikliyor, diğer yandan da nasıl biri olmadığımızı ve nelere sahip olmadığımızı gösteriyor ki bu da bizi mutsuz ediyor biliyorsunuz. Düşünün, dünyada diğer insanlardan daha fazla para kazanan kaç kişi vardır? Sadece bir tanedir, değil mi? Bu tek kişi siz olmadığınız sürece asla yetinemeyeceksiniz. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış zaten. En iyisi bir maaş değişikliğinin hayatımızın üzerindeki fantastik etkiler yaratacağına inanmamak. O zaman tabii patronumuzun bize maaş danışmanı gibi davranıp hayır demesinin de bir önemi kalmıyor biliyorsunuz. Diğer iki sosyal karşılaştırmayı da daha sık düşünmek lazım aslında. Kendimizi bizden daha iyi durumdakilerle kıyaslamak bizi mutsuz ediyorsa kendimizi bizden daha kötü durumdakilerle kıyaslayarak moralimizi yükseltebiliriz örneğin. Hepsi bu kadar da değil. Kendimizi bizden daha kötü durumdakilerle kıyaslamak genellikle hayatımızdaki güzellikleri ve hediyeleri de görmemizi, karşılığında tabii minnet duymamızı da sağlayan bir şey. Diyelim iki güzel şarkı

Gül Güne Gül'le de birlikteyiz bugün. Psikoloji üzerine konuşuyoruz biliyorsunuz. Kadınlar nasıl sulu gözlü, erkekler nasıl duygu yoksunu olur hiç düşünmüş müydünüz? Biraz da beyefendileri kızdıralım. Şimdi şöyle diyecekler, biz kesinlikle öyle insanlar değiliz. Sadece duygularımızı gösteremiyoruz. Olabilir tabii ki. Her ihtimali düşünmek lazım. Elinizi kalbinize koyun ve dürüst olun. Ne kadar gerçekçisiniz? Özellikle beyefendiler, size soruyorum. Kalbiniz sol göğsünüzün altında. Şaka bir yana. Sizce içinizle, ruh halinizle, duygularınızla iletişiminiz ne kadar güçlü? Vereceğiniz doğru cevap sadece cinsiyetinizle değil, yaşınızla da alakalı olabilir bu arada. Yaşlandıkça kendimize yabancılaşıyoruz, kendimizden uzaklaşıyoruz. Küçük birer çocukken duygularımızı çok iyi biliyoruz ama zaman geçtikçe duygularımızı gitgide kaybediyoruz. Bunu uzmanlar söylüyorlar. Aslında duygularla sözde duygular arasında farklı anlamlar var. Biz yetişkinler günlük hayatımızda genellikle böyle sözde duygularla tartışmaya meyilliyiz. Mesela örnek vereyim. İşte beni dinlemediğini hissediyorum. Yanlış anlaşılmışım gibi hissediyorum. İşte kendimi baskı altında hissediyorum. Ya da beni ciddiye almadığını hissediyorum. Peki burada sorun nerede diye soracak olursanız. Gerçi hissetmek ve his terimlerini kullanıyoruz ama bunlar sadece kamuflaj için. Çünkü gerçekte başkaları hakkındaki düşüncelerimizi, yargılarımızı ifade ediyoruz. Mesela beni sevmediğini hissediyorum dedik ki karşımızdaki insana. Aslında şunu düşünüyoruz içten içe. Beni sevmiyorsun. Bu da tabii içimizde, kalbimizde, midemizde derin bir hareketliliğe, gerçek bir duyguya sebep oluyor. Şimdi kendinizi birazcık zorlayın. Böyle bir durumda kalbinizde ne hissederdiniz? Tam olarak şöyle olurdu diyor uzmanlar. Üzgün olurdunuz, güçsüz olurdunuz ve depresyondaymış gibi hissederdiniz. İşte bunlar gerçek duygular. Konuyu toparlayacak olursak, bir his sadece içimizdeki bir duygu olabilir. Başkasının yaptığı ya da daha da kötüsü başkasının yaptığını sandığımız bir şey değil. Gerçek duygulardan bahsetmenin bazı avantajları vardır. Eğer hani duygu sizin içinizdeyse o zaman onun sorumluluğunu alırsınız ve belki de duygu dünyanızı etkileyebilirsiniz. Ayrıca kimse biliyorsunuz duygularınızı elinizden alamaz. Odaklandığımız şey gerçek duygularımız olduğunda pekala onları gayet de rahat ifade edebiliriz yeri geldiğinde. Sözün özü gerçekçi olmak lazım. Gerçek duygularımızı hissetmemiz lazım. Bırakın herkes kendisi olsun ve gerçek duygularını hissetsin. Sonuçta öyle çok da söze edildiği gibi erkekler de duygudan yoksun değiller. Onlar da sevdiği zaman çok seviyorlar biliyorsunuz. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim birlikteyiz hemen sonrasında.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.

0: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri, sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo 5.
3: Güne gülle.
2: Radyo 5. Gül güne gülle devam ediyor. Radyo 5.

Birlikteliğimiz Gül Güne Gül'le de devam ediyor. Size psikolojiden bahsediyordum hatırlarsanız. Nörofizyolojik yüzeysel geri bildirim hipotezi diye bir kavram duymuş muydunuz? Bununla hayatınızı daha neşeli kılabileceğinizi biliyor muydunuz peki? Bilmeyenler için memnuniyetle anlatmak isterim. Az önce hani duygularla alakalı bir şeylerden bahsetmiştim ya size. Mesela sınavınız berbat geçiyor. İşte iş görüşmeniz kötü gidiyor. İşte hayat arkadaşınız belki size yalan söylüyor. Çocuğunuz sizin kötü bir ebeveyn olduğunuzu düşünüyor. Daha da tabii çoğaltabiliriz örnekleri. Bu durumun sizde hangi duyguyu uyandırdığını bir düşünmenizi isteyeceğim. En iyisi bir an için aynaya bakmak. Kendinizi böyle berbat ve depresyonda hissediyor olabilirsiniz. Suratınız muhtemelen asılır, başınız eğilir. Doğal bir tepki. Şimdi size neden özellikle böyle durumlarda aynadaki kötü aksinize gülümseyerek bakmanızın önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi insanın kendi iç dünyasına iyi bir erişim sağlaması, kendisini ve duygularını ciddiye alması, sonra karşısındaki kişilerin de duygularına saygı duyması kendi ruh sağlığı açısından son derece önemli. Eğer bunu yeterince başarabiliyorsak artık algılarımız ve istediğimiz koşullar üzerinde aktif bir şekilde çalışmaya başlayarak ikinci adımı atıyoruz. Bunun için de böyle kalıplaşmış bir takım sözlere kulak kabartmamız gerekiyor. Son gülen iyi güler mesela. Son güler kısa sevinçler de yaşar biliyor muydunuz? İnsanları değiştiremiyoruz. Patronunuzu mesela ne zaman değiştirebildiniz? Ya da annenizi, babanızı, çocuklarınızı. İşte bu yüzden en iyisi biz kendimize, düşüncelerimize ve duygularımıza odaklanalım. Çünkü eğer biz kendimizi içsel olarak değiştirebilirsek bu en azından dış dünyamızın ve çevremizin de bizimle birlikte yaşayan insanların değişmesi konusunda belki teşvik edici olacaktır. Siz de hani bazen sabahları yataktan iyi hissederek kalkmak istemiyor musunuz? Mesela işinizi sevmek istemiyor musunuz? Ya da toplantıya girdiğinizde kendinizi şanslı hissetmek istemiyor musunuz? Eve geldiğinizde örneğin yüzleri mutlulukla ışıldayan insanlar görmek istemiyor musunuz? Çevrenizdeki insanların sizi içten bir şekilde sevmesini, işte onlarla samimi ve mutlu ilişkileriniz olsun istemiyor musunuz gerçekten? Kader tabii karşımıza böyle tolerans gösteremeyeceğimiz şeyler çıkardığında bu tür düşünceler bize birazcık saçma geliyor. Bunu hepimizin kabul etmesi lazım ama şunu da unutmamak gerekiyor. Aslında buna hakkımız var. Sevinçli olma hali güzel bir ruhtur, rahatlatıcı bir duygudur. Sevinçli hissettiğimiz anda tüm zihinsel ihtiyaçlarımız tatmin olur çünkü. Bu boş bir duruma, mesela bir olaya, bir insana veya bir anıya verdiğimiz spontane ve doğal bir tepkidir. Kahkaha da yine genelde biliyorsunuz sevinçle mutlulukla birlikte gelir. Etkisini özellikle toplum içerisinde ikiye katladığını söyleyen uzmanlar da var. Tıp kahkahayı tedavi desteği olarak görüyor biliyorsunuz. Mutlu olmak, neşeli olmak, güler yüzlü olmak bu beynimizi de kandıran bir şey. O yüzden çok mutsuz bir gün geçiriyorsanız mutlaka tebessüm etmeye çalışın. Beyniniz buna inanacaktır diyor uzmanlar. Bir şey daha. Charlie Chaplin'in de bir sözü var. Kahkahasız geçen bir gün boşa geçmiş bir gündür diyor. Hatta ilginç de bir anısı var. Bir gün bir gösterideyken bir espri yapıyor. Herkes gülüyor. Sonra espriyi tekrar yapıyor. Bir iki kişi gülüyor. Sonra espriyi üçüncü kez yaptığında kimse gülmüyor. Kalkıp ayağa diyor ki bakın komik bir şeye bile üçüncü kez gülmediniz. Peki neden üzüldüğünüz şeylere defalarca ağlıyorsunuz? Yakalayabilene çok şey anlatır bu söz. İki güzel şarkı var sırada birlikteyiz hemen sonrasında.

Şarkıyı geride bıraktık. Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Düşünce gücüyle dünyevi işleri yönetebileceğinizi biliyor muydunuz? Çok böyle esrarengiz mi geldi? Hemen bunun üzerine de konuşalım. Bir zamanlar hastalıklardan çok korkan bir adam varmış. Günün birinde kendisini o kadar kötü hissetmiş ki çoktan öldüğünü düşünerek korkmaya başlamış. Perişan bir halde karısına koşmuş. Karısı onun ellerini tutmuş, sadece gülmüş ve sevgi dolu gözlerle ellerinin hala sıcak olduğuna göre ölmüş olamazsın demiş. Noel'den birkaç gün önce adam bir çam ağacı kesmek için ormana gitmiş. Alnında biriken teri sildiğinde tüm bedeni ürpermiş çünkü elleri buz gibiymiş. Korkuyla işini bırakıp neden ağaç kesmeye çalışıyorum ki ben çoktan ölmüşüm diye düşünmeye başlamış. Yine üzüntü içinde karlara yatmış, sonra da neyse ki çoktan ölmüşüm yoksa bu soğukta donardım diye düşünmüş. Şimdi sizden düşüncelerinizle dünyada olup bitenleri ne kadar etkilediğinizi düşünmenizi istiyorum. Mutlaka daha önce kendi kendini gerçekleştiren kehanetle ilgili bir şeyler duymuşsunuzdur. Hatta ben bile programlarımdan bir tanesinde anlatmış olabilirim diye hatırladım şu anda. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet bir tahmindir. Dolayısıyla bazı durumların sonuçlarıdır. Mesela bir deneyde rastgele seçilmiş öğrencilerden oluşan bir grup oluşturulsa ve bu öğrencilere okulun en iyileri oldukları söylense, eğitim döneminin sonunda zeka katsayılarının ölçülebilir derecede arttığını görürüz. Çok iyi oldukları söylenmeyen bir diğer gruptaysa hiçbir değişiklik olmaz. Bu etki ilk olarak Amerikalı bir psikolog tarafından kanıtlandı. Nasıl çalıştığına gelince bunun cevabı bilişsel uyumsuzluk kuramında saklı. Az önce söylediğim öğrenciler daha çalışkan ve özenli davranıyorlar. Onlara atfedilen itibara otomatik olarak uyuyorlar. Çoğu zaman bir kehanetin bize açık bir şekilde söylenmesi gerekmez. Bir klişeden yola çıkarız ve sonra bu klişenin gerçekleştiğinden emin oluruz. İşte bu yüzden de genellemeye meyilliyiz insanlar olarak. Bu sayede günlük hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Çünkü bazı durumlarda artık dikkatli olmak zorunda kalmıyoruz. Kalıplaşmış düşüncelerimize dayanarak bilinçsizce sonuç çıkarabiliyoruz. Mesela bilimsel araştırmalar fiziksel olarak çekici bulduğumuz kişilere arkadaş canlısı veya nazik gibi olumlu psikolojik nitelikler yüklemeye meyilli olduğumuzu gösteriyor. Bu bağlamda halo etkisi oldukça önemlidir. Bu etkilerden de bahsetmiştim hatırlayacak olursanız size. Eğer böyle otobüste çekici ve iyi giyimli genç bir kadınla tanışırsanız daha siz farkında olmadan bir klişe ortaya çıkar. Karşınızdaki kadının kibar ve asil biri olduğunu bildiğinizden siz de buna uygun, yani kibar ve asil bir şekilde davranırsınız. Konuşmasının sonunda belli bir sonuca varırsınız. Otobüsteki bu tanışma gerçekten böyle kibar ve asil bir şekilde gerçekleşir. Klişe düşüncelerin bir sonucu olarak buna uygun davranışlar gösterdiğimizden karşımızdaki kişi de aslında buna uygun tepkiler verir. Bu durumda nihayetinde kehaneti kanıtlamış olur. Biraz burç yorumlarını da anlatayım size ama şarkıların sonrasında.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
6: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
3: Mehtab'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtab'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu Girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Artı eğitim eğitim.
10: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
11: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
12: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
13: Reklamları dinlediniz.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
5: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Reklamları dinlediniz.

0: rahatsız ettiysek pardon.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar üzerine, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda TOKİ arsasını kooperatif mülkü gibi göstererek 20 kişiye yaklaşık 95 milyon lira dolandırdığı belirlenen ve gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle mahalle içerisinden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İran basını Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın ABD'nin New York kentinde arabulucularla gerçekleştirdikleri görüşmelerine ilişkin açıklamada bulunduğunu duyurdu. Arakçı, Katarlı arabulucular üzerinden ABD'ye sunduğumuz önerilerin yanıtını bekliyoruz dedi.
3: Spor.
2: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli futbol takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
5: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
6: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı uzman doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı uzman doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
11: Ehliyet almanın tam zamanı.
12: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
11: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
12: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radio Fresh.

0: ben yoktur nedeni.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: Radyo Fresh.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go crazy on a Friday. Tequila

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Gamze Arslanbaş butikte. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
2: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radio Fresh.

Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Haber. mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 412 kilo 741 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliğine ilişkin tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla valilere verdiği talimat doğrultusunda düzenlemeler ve ruhsatlı silah sahiplerine uyarılar yapılıyor. Ruhsat sahibi vatandaşlara SMS'te bilgilendirmeler yapılırken yeni silah ruhsatıyla yenileme müracaatlarında bulunan vatandaşlara silahın muhafazası konusunda resmi yazılı tebligat yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 35 ilde uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 264 şüphelinin yakalandığını, 172'sinin tutuklandığını açıkladı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 417 internet sitesine erişim engellendi. Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde faaliyet gösteren 117 kalp merkezinde 2025 yılında 46 kalp nakli ameliyatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki personel sayısını 2.441.630'a çıkaran kararnameyi imzaladı.
10: Spor.
9: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
10: Para piyasaları.
9: Serbest piyasada gram altın 6483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
10: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
11: Haber. Radyo Fresh. Radyo Fresh'te Tuncay Saran. Radyo Fresh.
12: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
10: Tuncay Saran Show. Saran Show.
12: Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. 29 Eylül tarihlerimiz. Eylül'ü de artık yavaş yavaş uğurlayacağız. 1 Eylül daha eksilecek ömrümüzden. Efendim bugün Dünya Kalp Günü'ymüş. Genellikle kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayarak her yıl 29 Eylül'de kutlanan özel bir günmüş. Bu kutlu olsun diyelim. Kalp konusunda rahatsızlığı olanlara geçmiş olsun diyelim. Sağlık önemli malumunuz. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Yaklaşık 2,5 saatlik mesafedeki köyümüze bir gittim geldim arkadaşlar. Annemleri ziyaret ettim. Bizim büyük oğlan hala babaannesinde. Onları bir gördüm geldim. Normalde giderken bir miktar yakıt alırdım. Eskiden gaz alıyordum. Şimdi sadece benzin alıyorum. Daha hesaplı oluyormuş. Ya neyse işte 1000 lira 2000 lira bir şeyler alıyordum. Gidiyordum geliyordum. O beni götürüyordu ve getiriyordu. Ama bu sefer şöyle bir şey oldu. Bizim köye varmak üzereyken bir benzin istasyonu var. Oradan 1000 liralık benzin aldım. Köye gittim. Ertesi gün dönerken baktım İbre hiç oynamamış. Ya sıfır. Sıfır kilometre. Yani 2 kilometrecik de olsa mı yükselmez yani? 1000 liralık benzin almışsın be abi. Ya hiçbir benzin istasyonunda böyle bir katakulli yapma ihtimalleri var mı? Benzin vermiş gibi yapıp verme be yani. Böyle bir şey olamaz herhalde. Niye olsun? Nasıl olsun? Ama yine de şaşırdım. Nasıl hiç yükselmez? Sıfır. Şaşırdım. Sadece böyle bir şey nasıl olabilir diye sormak için tekrar uğradım benzin istasyonuna dönerken. Abi dedi fişin var mı? Var. Varsa benzini almamış olma ihtimalin yok dedim. Mantıklı. Evet. Doğrudur yani. Doğrudur ama nasıl hiç oynamamış olabilir İbre yani? Dedim fiziksel olarak kontrol edebilir misin? Yani bir şey sokup falan ne bileyim hani deposunda benzin olduğuna emin olmak istiyorum çünkü. Yok abi dedi yani nasıl bakacağız ona? Tamam dedim. Herhalde dedim o zaman yolda kalmak üzereymişim. Kaldım kalacakmışım yani. Son anda benzin almışım demek ki. Bir de benzin fiyatları falan çok yükseldi ya. Depo neredeyse bomboşmuş ve 1000 liralık alınca da artmamış gibi bir şey oldu herhalde dedim. Bu açıklamayı getirebildim en fazla yani. Bilmiyorum abi olabilir dedim. Neyse aldım abi 1000 liralık daha. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra yine bittim. Yine sıfıra düştü İbre. Ondan sonra hadi dedim fazla bir mesafe kalmadı. 500 liralık daha alayım. Girdim bir benzin istasyonuna. 500 liralık daha aldım. Ondan sonra atladım arabaya bir baktım. İbre yine yükselmemiş. Allah'ım ya. Ya bu İbre'yi nasıl yükselteceğiz artık ben bilmiyorum. Hani bir de tamam az kaldı ama insan risk almamak istiyor yani. Şehirler arası yoldasın, kalacaksın orada bir yerde falan. Al başına belayı ondan sonra. Ne yapayım, ne yapayım Allah'ım yani. Bir istasyona daha girmek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok, riski göze alamam. Dedim bu 500 almakla olmayacak. Patlat bir 1000 lira dedim. 1000 liralık aldım, zar zor gelebildim eve ya. Vallahi billahi yani. Yolda kalmamak için 1000 dereden su getirdim yani. 4 istasyondan benzin getirdim.

Arkadaşlar biliyorsunuz Starlink diye bir teknoloji var. Starlink uyduları Elon Musk'ın dünyanın yörüngesi. Dünyanın yörüngesi.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızın nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem,

0: akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi. Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
2: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Oto Analiz Ekspertiz, Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz, Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Fresh. Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
2: Amerika'da karşıt dinci grupların birbirlerine karşı saldırı tehditleri sürerken yeni bir saldırı tehlikesiyle karşı karşıya olan Amerikan halkı artık sokaklarda rahat dolaşamıyor. Şimdi Amerika'daki son durumu öğrenmek üzere Washington'daki muhabirimiz Savaş Süzal'a bağlanıyoruz. Savaş, Washington'daki son durum nedir? Herhangi bir gerginlik var mı?
3: Yok.
2: Savaş, yani Amerikan halkı evlerinde rahat oturabiliyor mu?
3: Evet.
2: Peki madem Savaş, o zaman ben seni daha fazla tutmayayım. Senin işin de vardır şimdi. Hoşça kal.
4: Tuncay Saran Show.

0: Beşte Tuncay Saran Show devam.
1: Bir ara bir arkadaşla aklımıza bir fikir gelmişti. Bir internet sitesi. Siz öldükten sonra insanların ziyaret edebilecekleri ve hakkınızda istediklerini yazabilecekleri böyle dijital mezar gibi bir şey. Dijital mezar. Yani bir sosyal medya hesabı gibi düşün ama sen bir şey yapamıyorsun tabii öldüğün için. Sayfanda hayatınla ilgili kısa bilgiler var böyle. İşte ne zaman doğdun, ne zaman öldün, neler yaptın. Yani hayatının kısa bir özeti denebilir. Biyografi, fotoğraflarından oluşan bir fotogaleri falan. İnsanlar çiçek bırakabiliyor. Tabii dijital çiçek. Orada bir çiçek resmi var, tıklıyorsun, çiçek sayısı yükseliyor falan. Seni de ruhun yukarıdan seyrediyor. Oo, 285 çiçek oldu şimdiden. Böyle bir profil gelmişti aklınıza. İsmine kadar düşünmüştük. Neverend. Neverend. Bak genç girişimciler yapabilir. Bence güzel fikir. Biz yapamadık, kaldı artık. Geçti, açıklıyorum şimdi buradan. Neverend. Bilmiyorum, bence güzel bulmuşuz ismi. Rengini bile düşünmüştük ya. Böyle kahverengili tonları olacak. Böyle bir internet sitesi fikri gelmişti aklımıza ve Facebook profillerimizin de aslında biz öldükten sonra bu tarz bir anı sayfasına dönüşebileceği geldi aklımıza. Böyle bir şey de olabilir aslında. Ama oradaki problem şu, sizin öldüğünüzü Facebook nasıl anlayacak? Mesela bir yakınının mı bildirmesi gerekir bunu Facebook'a? Diyelim ki ben Facebook'um, gelip diyor ki biri bana işte yakınım vefat etti, adı da şu şu. Onun için bir anı sayfası oluşturabilir miyiz? Ben o kişinin gerçekten öldüğünü nereden bileceğim? Yani cesedini mi isteyeceğim? Bir de bence böyle bir şey için mesela önceden insanlara sorulmalı. Ölürseniz Allah göstermesin. Böyle yazıyorlarmış parantez içinde. Allah göstermesin. Ama olur da ölürseniz hesabınızı ne yapalım? Arada bir videolarımı paylaşın. Aslında düşünsenize, bundan binlerce yıl sonrasının arkeologlarının bulacağı dijital buluntuları yaratıyoruz şu anda. Ne cümle oldu be? Mesela şimdilerde insanlar toprağa kazarak içinden çini çıkarıyorlar, dinozor kemiği çıkarıyorlar filan. Ama binlerce yıl sonra artık dijital kazılar yapıp dijital buluntular çıkaracaklar. Belki de dijital arkeoloji diye bir şey oluşacak yani. Mesela benim profilimi bulacaklar. Atıyorum 2024 yılından bir profil bulundu. Dijital arkeoloji dünyasında heyecan yaratan profilin Tuncay Saran isimli o günlerin popüler bir radyo programcısına ait olduğu anlaşıldı. Böyle şeyler olacak belki. Ben mesela şunu da çok merak ediyorum. Yüzlerce yıl sonra Facebook, Instagram filan sosyal medya ne durumda olacaklar? Düşünsene, diyelim ki 4000 yılında dünya hala var. Dünyayı hala batıramamışız tüm çabalarımıza rağmen. Düşünsene, yaklaşık 2000 yıllık bir Twitter. Twitter'ın kendisi zaten dijital arkeoloji için bir kazı alanı olurdu. Katrilyonlarca tweet. Mesela Tuncay Saran o kadar da çok görülen bir isim değil. Çoğu kişi gibi ben de baktım internetten, sosyal medyadan falan başka Tuncay Saranlar var mı diye. Çok fazla çıkmadı. 5-6 tane falan çıkmıştı herhalde. 2000 yıl sonraki Twitter'a bakıyorsun, 3500 tane Tuncay Saran hesabı var falan. Ve hepsi de gerçekten ayrı kişiler.

0: Aşkım burada bir davetiye var. Kimin davetiyesi bu? Kim evleniyormuş?
1: He şey bizim bir akraba var onların. Ama tarihi geçti onun.
0: He, tamam o zaman gitmeyelim bari. Zehirleniriz maazallah. Tarihi geçmiş madem.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: 15'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Bir ara bir organizasyona katıldık. Radyo Jack Fuar gibi bir yerdi. Bir standımız vardı. Orada takılıyorum ben de. Etrafta insanlar var falan. Ondan sonra bir baktım. Birisi kalabalığın içinde gözlerini dikmiş bana bakıyor. Şöyle bir baktım yakınlaşıp. Benim çok eski bir arkadaşım. 15 yıldır falan görmediğim bir arkadaş. O yüzden böyle organizasyonları çok seviyorum. Sürprizlerle dolu oluyor. Uzun zamandır görmediğin insanları görebiliyorsun filan. Beraber çalışmıştık aynı radyoda kısa bir dönem bu arkadaşla. İnanılmaz çizim yapardı bu arada. Böyle bir şey yok. İnanılmaz yetenekliydi. Yoshi diyorduk ona çünkü Japon'a benziyordu. Acayip çizim yapıyordu ya. Bilgisayarın Paint'ini açıp bir de o zamanlarki Paint çok ilkel bir Paint. Paint'i açıyordu abi. Bir otomobil çizmişti bir gün. Sarı lüks bir otomobil çizmişti. Paint'le çizdiğine inanmazsın yani. Kafayı yemiştim. Masör bir arkadaştı bu arada. Böyle gözlerini dikmiş bana bakıyor kalabalığın içinde. Ve bir an ne kadar yaşlanmış olduğu dikkatimi çekti. Doğal olarak çünkü düşün 15 yıldır görüşmüyorsun sonuçta. Adam Ajda Pekkan değil. Bayağı değişmiş. Dedim ne haber ya, niye gözlerini dikmiş bana bakıyorsun? Yani... Ne tür bir insan uzun zamandır görmediği bir insanı ilk kez görünce durup böyle dik dik bakar? Ne yaparsın? Oo kanka ne haber falan. Hani o şey dedi bana. Uzaktan ne kadar yaşlanmış olduğunu izliyorum.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bakım ve onarım çalışmalarının ardından 1 Ekim Perşembe günü başlayacak yeni yasama yılına hazırlandı. 1 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Bu yıl 15.si düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 112'ye yapılan asılsız her çağrının gerçekten ihtiyacı olan birinin yardıma ulaşmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu.
1: Spor.
0: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında Türkiye Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A Milli Futbol Takımı bu sonuçla puansız şekilde son sırada yer aldı. İtalya ise gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti. Sarı lacivertlilerin 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Kızıl Yıldız'dan 6 milyon 700 bin euroya transfer ettiği Ongjen Mivović henüz resmi bir maça çıkmadan takımdan ayrılıyor. Sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.483 lira 65 kuruş, Amerikan doları 48 lira 99 kuruş, euro 55 lira 73 kuruş, sterlin 64 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 98 dolar 35 sent, bir bitcoin 83.482 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.592 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalinizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, Cildi Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, Medikal Onkoloji Uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Artı eğitim, eğitim.
9: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
11: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
12: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
11: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
12: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
11: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
12: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
13: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Radio Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Sefo ile yaptık. Yine Seni Severdim isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerleydi. Ardındansa Mebrube karşılıyor bizi. Değilim isimli şarkısını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

Rain Man kulaklarınızdaydı. Çatma Yârim isimli şarkısıyla birlikte radyonuzda kulaklarınızın pasını silen isimlerden biri oldu. Hemen ardındansa Ankara Ekos'ta devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Radyolarınıza biraz daha ses verme zamanı.

Radio Fresh. Mustafa ile müzikalite. Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Radio Fresh. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite. Radio Fresh.

Kıbrıs'ta sevilen ses Buray Senin Yüzünden isimli şarkısıyla da yine bugüne keyif katan isimlerden biri oldu umarım. Hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Hemen sonrasında ise İrem Derici ile devam ediyoruz. Durum Çok Acil isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi. Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçe Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35, Taksim B, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri. Ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533 484 63 83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
3: Küçük ev aletleri. Sayona.
5: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
1: Gamze Arslanbaş butikte. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun

0: favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres, Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim, 0545 448 95 08.
1: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Fresh.
2: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor.
1: Radyo Fresh.

Birlikteliğinden dinledik. Kıyamam isimli çalışmayla radyonuzda sizlerle buluştu ikili ve bu keyif veren şarkının hemen sonrasında ise blok 3 ile devam edeceğiz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Sebebi Yar.

Radyo Fresh. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo Fresh. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite. Radyo Fresh.

Alo kulaklarınızdaydı. Şımarık isimli şarkısıyla özellikle son dönemde birçok popüler müzik listesinde süslediğini söyleyebiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir bir kez daha dinlemek. Hemen sonrasında bu kez Hadise en yenisiyle burada Ara Beni isimli şarkısını seslendiriyor. Deli.

sen benim diğer... Can Ozan kulaklarınızdaydı. Ağlama Ben Ağlarım isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. Ritmimizi bozmuyor ve Emre Fel'le devam ediyoruz şimdi ise. Tarzıyla son döneme damgasını vuran isimlerden biri oldu o da ve Senden Güzeli Mi Var isimli çalışmasıyla dinliyoruz bu kez kendisini.

Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Radio Fresh.

Pop müziğin başarılı ismi Yalın'dan dinledik. Deva Bize Sevişler isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü keyifli hale getiren seslerden de biriydi aynı zamanda. Hemen ardından Berkay'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Bana Sen Gel.

0: bir indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yardımcı doçent doktor Önder Ercan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hilal Berber Kireççi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Bahar Başara, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Mehmet Keloğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tuğba Çiftçioğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı jinekolog onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47. KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
7: Artı eğitim eğitim.
8: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
2: Radyo 5.
11: Mustafa'yla müzikalite.
2: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
10: Radyo 5.

Pop müziğin sevilen ismi Edis kulaklarınızdaydı. Yalancı isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. En sevdiğiniz melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz keyif almanız için. Bir diğer konuğumuzsa Gökhan Tepe oluyor bu kez. Tatlım isimli şarkısı radyonuzda sizlerle.

Kenan Doğulu ile birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık ve biraz olsun nostaljik bir an yaşadığımızı da söyleyebiliriz. Unutulmaz hit şarkısı Yüzsüz Yürek'le radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen ardından Simge ile yeniden günümüze dönelim. Ben Bazen isimli şarkısını seslendiriyor da. Üstüm.

0: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Radyo Fresh.
2: Mustafa'yla müzikalite.
0: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
1: Radyo Fresh.

Kan kulaklarınızdaydı. Dönmüyor Giden isimli şarkısıyla bugünü keyifli hale getiren isimlerden de biri olmayı başardı. Ardından Aynur Aydın'la devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz bir cover şarkı şimdi. Kınalı Bebek radyonuzda.

0: Fresh.
1: I love it.
0: Radio Fresh. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor.
2: Radio Fresh.

Hatiye radyonuzdaydı. Olay isimli şarkısıyla günümüzü renklendiren seslerden de biri olmayı başardı. En sevdiğiniz melodilerle gününüzü güzelleştirmeye devam ediyoruz ve şimdi ise Sertab Erener burada İstanbul isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Uzman Doktor Özgür Çağlar, iç hastalıkları, sağlıklı yaşam ve medikal estetik kliniği. Bel, boyun ve sırt ağrılarınız için kişiye özel tedavi. Uzman Doktor Özgür Çağlar Kliniğinde ağrılarınızdan nedenine yönelik hekim değerlendirmesi sonrasında kişiye özel tedavi ve takip planı oluşturuyoruz. Bel ağrıları, baş ve migren ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kas ve eklem kaynaklı ağrılar, kronik ağrı şikayetleri, ağrınızın nedenini değerlendirelim, size uygun tedavi yaklaşımını birlikte planlayalım. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği, randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6 numara, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 533-484-63-83. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon: 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
6: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
7: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden acente

0: Müşterilerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te. Sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Reklamları dinlediniz.

Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri.
6: Artı eğitim eğitim.
7: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği. Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı. Telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
8: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
9: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
10: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
11: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 6432 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te sezon sonu fırsatları başladı. Sezonun favori parçalarında kaçırılmayacak indirimler seni bekliyor. Şık kombinler, sezonun trend parçaları, özel fiyatlarla sınırlı stoklar, favori ürününü seç, sezon sonu fırsatını kaçırma. Gamze Arslanbaş Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş için www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08.
3: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
3: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
4: Artı eğitim, eğitim.
5: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
7: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
8: Evinize ve iş yerinize özel çözümler. KM Arma Dekor'da. Vestiyer mi yaptıracaksınız? Hayalimizdeki mutfağı mı tasarlıyorsunuz? Yatak odası, ofis mobilyaları veya dekorasyon çözümleri mi arıyorsunuz? KM Arma Dekor, ölçünüze ve zevkinize özel tasarımları kaliteli işçilikle hayata geçiriyor. Üstelik fason kesim ve CNC kesim hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunuyor. Duvarlarınıza modern ve şık bir görünüm kazandırmak için duvar lambir uygulamaları da KM Arma Dekor'da. Vestiyerden mutfağa, yatak odasından ofise, CNC kesimden dekoratif lambir uygulamalarına kadar aradığınız her şey KM Arma Dekor'da. Telefon 0552 808 64 32 0546 451 96 47 KM Arma Dekor. Hayal edin, biz tasarlayalım.
9: Reklamları dinlediniz.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Sağlıktan konuda, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo 5.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Sağlıktan konuta, araçtan iş yerine ihtiyacınız olan tüm sigorta seçenekleri Anadolu Sigorta'da. Anadolu Sigorta, Kahramanmaraşlıların yanında. Siz de hemen Türkiye İş Bankası şubelerinden, acentelerimizden, web sitemizden ve Sigortam Cep'te uygulamamızdan teklif alın, değer verdiklerinizi koruma altına alın. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent Doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör Doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör Doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman Doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Artı eğitim eğitim.
5: Değerli velilerimiz, yeni dönemde Artı Eğitim Kurumumuzda erken kayıtlarımız başladı. Çocuğunuzun geleceğine bugünden güvenle yatırım yaparak biz Artı Eğitim Kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarısını, özgüvenini ve hedeflerine ulaşmasını destekleyen eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız. Artı Eğitim Kurumunda erken kayıt avantajlarından yararlanarak hem kontenjanınızı ayırtabilir hem de özel kayıt fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bireysel öğrenci takibi, deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu, hedef odaklı eğitim programları, veli, öğrenci, öğretmen işbirliği, Artı Eğitim Kurumu, Tekerek Yolu üzeri Süha Erler Lisesi karşısı, telefon 0530 866 46 10. Çocuğunuzun başarısı için doğru adımı bugün atın.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Merve'de indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.